0: Silakan Bu Nur.
1: Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awu zulfatan